Bro, oğlum. Açtı ya adamın hoca onu. Şey bak. Ay. La. Yavru açtı o kadar ya. Açkötü yine erik ofiste yasın seçki olur. La. Hayır. Onda onda basav. Açkötü yerden ok. He? La beti zaten apos hevisi. He? La. Çin şöyle değil. Ayo.